0: bu.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
4: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
5: Limitsiz dip müzik.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to party.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına dair aldığı karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özgür Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağının gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkanı Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde AB yetkilileri Bakan Fidan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından teknik görüşmelere katılmadı. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Walz, Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'a vuracağız dedi. Sosyal medyada Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği öne sürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları reddetti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigara yasağının kapsamını genişletmek için taslak hazırladıklarını açıkladı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü. Diğer yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yeraltı tesisine vurduğu saldırı öncesi ABD'ye bilgilendirildi. Rusya lideri Putin, ülkede akaryakıt sorunlarının sürdüğünü söyledi. Irak'ta milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü, 5 eğitmen, 5 öğrenci ve 1 pilot hayatını kaybetti. Aydın Valiliği 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi. Almanya'da 41,7 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Kanada, FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi 8. maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Samsun Spor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün sözlerine tepki gösterdi. Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun 100.sünü, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bayn Alçakan kazandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Limitsiz hit metronom.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz Get Music.
2: J-Lo.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Metro FM, limitsiz git müzik git.

0: ötsün.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına dair aldığı karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özgür Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağının gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkanı Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde AB yetkilileri Bakan Fidan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından teknik görüşmelere katılmadı. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Walz, Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'a vuracağız dedi. Sosyal medyada Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği öne sürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları reddetti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigara yasağının kapsamını genişletmek için taslak hazırladıklarını açıkladı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü. Diğer yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yeraltı tesisini vurdu. Saldırı öncesi ABD bilgilendirildi. Rusya lideri Putin, ülkede akaryakıt sorunlarının sürdüğünü söyledi. Irak'ta milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü. 5 eğitmen, 5 öğrenci ve 1 pilot hayatını kaybetti. Aydın Valiliği 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi. Almanya'da 41,7 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz,

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına dair aldığı karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'in bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özgür Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağının gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkanı Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde AB yetkilileri Bakan Fidan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından teknik görüşmelere katılmadı. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Waltz, Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'ı vuracağız, dedi. Sosyal medyada Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği öne sürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları reddetti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigara yasağının kapsamını genişletmek için taslak hazırladıklarını açıkladı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü. Diğer yandan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yeraltı tesisine vurduğu saldırı öncesi ABD bilgilendirildi. Rusya lideri Putin, ülkede akaryakıt sorunlarının sürdüğünü söyledi. Irak'ta milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü, 5 eğitmen, 5 öğrenci ve bir pilot hayatını kaybetti. Aydın Valiliği 7 Temmuz'da Aydın'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyerin gelişinin iptal edildiğini bildirdi. Almanya'da 41,7 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Kanada, FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi 8. maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Samsun Spor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün sözlerine tepki gösterdi. Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun yüzüncüsünü, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM 106.5'de çok güzel. Günaydın. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Kanada FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu. Amil erkek voleybol takımı Milletler Ligi 8. maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün sözlerine tepki gösterdi. Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun 100.sünü jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
9: Metro FM.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
12: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro
2: FM. Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
5: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana, I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada, that Dolce & Gabbana. I feel like designer.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Kayıtsız hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil budur hissi. Whippin' it, whippin' it.

0: yılın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve karnaval mobil uygulamasında.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Kanada FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu. Hamile erkek voleybol takımı Milletler Ligi 8. maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün sözlerine tepki gösterdi. Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun 100.sünü jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bayn Alçakan kazandı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Metro FM.

0: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Reklam var.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Some keep a diary. Seems like a fantasy. But it may require

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, yepyeni haftanın ilk iş günü pazartesi. Sendromsuz başladık, böyle de götüreceğiz. Hatta daha da enerjiyi yükselteceğiz. Metro Online'da ben Cengiz. Saat 17'ye kadar harika Metro FM şarkılarıyla radyonuzdayım. The Second Voice, Let Me Be ile yeni saate adım attık. Trippie Redd ve Diplo ile devam edelim. İyi eğlenceler Türkiye. Wish.
1: Limitsiz.

0: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Müzik tarihinin gelmiş geçmiş en etkileyici şarkılarından biridir. Tayga yorumu da bir o kadar başarılı. Macarena güzel bir pazartesi günü olması için başlı başına yeter zaten ama Ujel'in bu yepyeni şarkısı Ultra Natal'in müthiş eşliği ve son günlerin en çok sevilen, en çok paylaşılan şarkılarından bir tanesi. Gününüzü harika bir hale getirmek için burada varsa Moving to the Sun çılgınlığına sizinle katıldığınız bir paylaşımınız benimle de paylaşın görmek isterim.

0: reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'le hayatınıza her gün yepyeni bir şarkı ekliyoruz. Metro Online'da günün hit adayını dinliyorsunuz. Peggy Goo. Iris Star vardı onun yanında. İşte gelen Woman için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresiniyim. Gelinen beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de story bölümünden bu şarkı için oylamaya hemen katılın. Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: akşamlar.
1: Bu yıl Soundscape farklı bir hikaye anlatıyor. Monolink, Bill Swenson, Carol Adast ve Satori 25-26 Temmuz'da Life Park İstanbul'da sahnede. 6. yılında 3 farklı sahnesiyle İstanbul'un en yenilikçi festivali 2 gün boyunca Life Park ormanında. Detaylar soundscapefestival.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da harika şarkılar eşliğinde pazartesi gününde vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Sosyal medya aracılığıyla viral bir şekilde milyonlara ulaşan Slater'ın Dance şarkısı Metro FM'in de favorilerinden bir tanesi oldu. Şimdi saatin favori ismi Fatma Ergin'in favori şarkısını dinleme zamanı. Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdı. Oliver Tree, Robin Schulz'la birlikte özlemiştik bu şarkıyı. Miss You, Fatma senin için radyonda.

0: Defter.
1: Çok güzel bir tariflemi. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
2: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık, bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
1: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
2: Bitmiş.
1: Biz yani diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 3'te 1'i 4'te 1'i bitti diyoruz mesela.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM Cengiz'den herkese bir kez daha merhaba. Metro Online ikinci saatine adımın attı. 15'i yakaladık. Nasılsınız, iyi misiniz? Okullar kapandı, öğrencilerin keyfi yerinde, uzun yaz tatili başladı. Çalışmak zorunda olanlar sıcaklara rağmen yoğun iş temposunda işlere devam ediyor ve Metro FM'in o sınırsız enerjisinden yararlanıyor. Tatilli yapanlar da denizin, kumun, güneşin keyfini çıkartıyor. Herkesin ortak noktası Metro FM'de de en iyi müzik sizler için çalıyor. O zaman devam edelim. Anima, Bad Angel'la iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: reklamı.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz. Hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: ile birlikte yepyeni single'ları sizlere tanıtmaya devam. Peggy Goo yeni şarkısında Ayra Star'la beraber ve Woman Radio'da bugün karşınıza çıktı. Günün hit adayı oldu. Gerisini de size bırakıyoruz. Sevdiyseniz, beğendiyseniz oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sana adresindeyim. Şarkıyı ve beni orada bulabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Metro'nun ile Cengiz Radyo'nuzda harika bir haftaya bu pazartesi günleri başladık. 29 Haziran günün tarihi Özlem Odabaş'ın doğum günü partisi için bir araya geldik. Özlem iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun sana. Metro FM doğum günü partine UJL'in harika şarkısıyla katılıyor. Ultranate vokalde Moving to the Sun senin için radyonda.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum ben de hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'u harika hitleri ben sizler için çalıyorum radyonuzda. Temin Pala ve Jenny'nin çok sevilen single'ı Dracula'yı geride bırakıp saatin şanslı ismi Yeni Zoos için Dua Lipa ve Calvin Harris hayranlarını bir araya getirip Metro FM sesini biraz daha açtırıyoruz onlara. One Kiss.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da güzel bir pazartesi günüyle yepyeni haftaya adımımızı attık. Bausa ve Magnetic eşliğinde de sonuna doğru gidiyoruz bu haftanın ilk iş gününün. Şanslı isimler var her saat boyunca. Bize istek şarkılarını gönderenler arasından bir isim favori şarkısını dinliyor. Bu saatte de Fatma Çağlar dinleyecek. Terisi Bıyım senin için radyonda Fatma. The Door şimdi Metro FM'de.

Limitrip müzik devam etti. Shakira, Die Die ile bugünlerde Dünya Kupası şerefine sıklıkla karşınızda ama onun The Black Eyed Peas ile beraber söylediği o güzel şarkılarından biri de bugüne renk atanlar arasındaydı. Girl Like Me geride kaldı. İnna hayranlarını keyiflendirme zamanı geldi. Yeni single ile tanışmadıysanız şimdi tam zamanı.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Dengiz saat 14'den bir yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Geride bıraktığımız dakikalara bedelinç yolculuğunuzda Around the World'le Arkın Çelik birazdan sizlerle olacak. Ve ben yarın saat 14'te radyonuzda sizleri bekliyor olacağım. Orada görüşelim. Makyana, Gucci son şarkı. Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: DJ'ciğiniz Ünsal'la Metro'la
1: reklamlar.
0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
10: Around the World.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi.

Pazartesi akşamı saat 5'i geçtiğine göre haftanın ilk akşamı da eve dönüş yolculuğu başladı. Her sabah ve her akşam aynı saatte trafiğe çıkıp bugün de çok trafik var diyenler. Yani biz aslında trafiği yaratanların kendimiz olduğunun farkında mıyız? Neyse, işte o trafikteki eğlencenin en doğru adresi Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'de ben Arkın'la dünyayı dolaşmaya devam. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve hatta radyonun nostaljik frekansında saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Around the World'daki ilk durağımız Karayipler'den Fransa'ya geçelim. DJ Snake'in Selena Gomez, Cardi B ve Ozuna'yı bir araya getirdiği Reggaeton Latin Trap parçası. Carte Blanche'dan çıkıp 16 ülkenin bir numarası yerleşen Taki Taki. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın, Around the World'desiniz.

0: yapacağım.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

siz sormadınız ama ben yine de söyleyeyim. Oksimoron nedir sorusunun yanıtını bir örnek olarak versem bu tanımı yapar mıydım? Bence yapardım. Çünkü bu benim. Nijerya doğumlu İsveçli 90'ların başından Dr. Alban. Özgür irade yanılsamasını dünya listelerine işte böyle taşıdı. It's My Life. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Kendi istediğim hayatı yaşıyorum diyebilmek bence dünyanın en büyük başarılarından biri. Kupası da tatmin olduğunuz bir hayatın ta kendisi. Ricky Martin ve 1998 tarihli Vuelve albümünden çıkardığı Fransa Dünya Kupası'nın resmi tema parçası. Kolektif coşkunun ve bireysel ödülün tek nakaratla birleştiği Metro FM'de La Coupe

0: Reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

müziğinde Kuzeylilerin bir dokunuşu olduğu kesin. İsveçli prodüktör Tim Bergling, sahne adıyla Avicii. 2011'de Etta James'in 1962 model Something's Got a Hold on Me parçasından aldığı sample'la çıkardığı elektronik dans pisti kuşağına yeni bir kapı açan parça Levels radyomuzdaydı. 2018'de hala komple teorileriyle dolu sır perdesi arkasındaki vefatın arkasından Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Sample sanatı ve viral çağ dediğimiz zaman Levels'dan bir yıl sonra 2012'de sahayla K-pop dünyanın viral kodunu çözdü. Eğlencenin ardındaki sosyal eleştiriyle Güney Koreli Psy parçası YouTube'da 1 milyar görüntülenmeye geçen ilk video olarak tarihe geçti. Metro FM'de Gangnam Style.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Around the world. Cover of the day.

Ve bu akşamın yapay zeka coverında TLC'nin 1994 Crazy Sexy Cool albümünden çıkan Amerika Single listesinin bir numarasında 4 hafta üst üste yerini koruyarak Grammy'lerde ise en iyi R&B performans ödülünü kazanan Creep bambaşka bir AI yorumuyla radyonuzdaydı. 90'lar R&B kraliçelerinden 90'lar boy band marşına 1997 yılında Backstreet's Back albümünden çıkan ve dünya listelerini kasıp kavuran Metro FM'de dinleyeceğiniz Backstreet Boys radyonuzda. Everybody!

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Kanadalı DJ Lodewijk Flutert sahne adıyla Bakermat. 2013'te Martin Luther King'in 1963 tarihli I Have a Dream konuşmasından sample olarak Future House'u dönüştürdüğü bu parçayla Hollanda ve Fransa'nın bir numarasına yerleşti. One Day, One Dark. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Bu konuşmanın doğaçlama olduğu söylenir ama tarihçilerden konuşma uzmanlarına herkes iyi bilir ki Martin Luther King konuşmasının bu şarkıya sample olan I Have a Dream kısmını 28 Ağustos'ta kalabalıktaki Mahalia Jackson'ın Tell Them About the Dream Martin diye seslenmesiyle başlayan bir anda yapar ve doğaçlama ile mizansen birbirine karışır. Siz de hayalleriniz için one day, elbet bir gün demekten vazgeçin. Bugünü hedefleriniz için çalışmaya başladığınız birinci günü ilan ederek yola çıkın. Adım adım Himalayaların zirvesine de, dünyanın merkezine de gidilir. Pet Shop Boys'un 1985 Please albümünden çıkan Neil Tennant'la Chris Lowe'un Londra'da West End Girls'un hayatını anlattığı parça. İngiltere ve Amerika'nın bir numarasına yerleşen Metro FM'de dinleyeceğiniz Pet Shop Boys ve West End Girls.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Kanada FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu. Hamile erkek voleybol takımı Milletler Ligi 8. maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün sözlerine tepki gösterdi. Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun 100.sünü, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Türkiye

0: Gürses finans haberlerini sunar.
1: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
3: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

bildiğiniz bir melodi. Punjabi MC. Pencaplı bir Hintli değil tabii ki, Birmingham'lı bir İngiliz. 1998 yılından Mundian Tubahke parçası. Yaşı 40'larda olanların hatırlayacağı Kara Şimşek dizisi. Knight Rider'ın müziğinden alınan sample'la Bhangra Hip Hop füzyonu olarak öyle bir dalga yarattı ki Jay-Z 2003'te yaptığı remix'te Amerika Single'lar listesinde parçayı 33 numaraya kadar yükseltti. Ama bir yandan da dünyaya daha fazla tanıttı denilebilir belki. Beware of the Boys Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Jay-Z buradaki iyi melodiyi uluslararası üne taşıyan bir iyilik meleği mi, yoksa melodinin sihrini kendi amacı için kullanan ve üstünden kazanan bir vampir mi? Artık karar size ait. Sample etiğinin iki yüzü. Cevap bir sonraki parçada ironik biçimde açıkça ortada. 2025 Eylül'ünde Tame Impala'nın Deadbeat albümünden piyasaya çıkan parçası. 2026 Şubat'ta Blackpink'ten Jenny'nin vokalleriyle katıldığı remix ile Metro FM'de. Tame Impala ve Jenny. Dracula.

Güney Kore'de doğan, Almanya'da doyan Peggy Gou'nun 2023 yılında XL Recordings'den piyasaya çıkardı. Berlin EDM dokusuyla İngiltere'nin konuna giren parçası ATB sample'ıyla It Goes Like Na Na Na Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Her şeyi aynı anda isteyebilirsin ama her şeyi aynı anda alamazsın. Pitbull'un 2011'de Neo, Afrojack ve Nail'le bir araya geldiği parça Amerika Single listesinde bir numaraya yerleşmişti. İstemek serbest ama unutmayın, sadece eksik olduğumuzu isteriz. Hak ettiğimiz zaten bizimdir. Alma ve olma arasındaki çelişki bu parçanın özünde. Metro FM'de Pitbull ve Neo.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Limitsiz
2: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Yıl 1999, Fats and Small, Tony Lee'nin 1983 parçası Reach Up ve Change'den The Glow of Love'dan alınan sample'ları bir araya getirdi ve İngiltere'nin 2 numarasına yerleşen Disco House klasiğini böylece oluşturmuş oldu. Turn Around, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. 1999 Disco House'undan 2020 New Disco'ya. 21 yıllık bir akrabalık söz konusu. Alman prodüktör Purple Disco Machine, İngiliz Sophie and the Giants'ın vokaliyle 2020 yılında attığı imzayla Positive Records'dan piyasaya çıkan parçasıyla radyonuzda. Avrupa radyolarında 3 numaraya yerleşen disco torunların büyük babalarını selamladığı Metro FM'de dinleyeceğiniz Hypnotized.

Bugüne kadar duyduğum en eğlenceli isimlerden biri bir albüm için tabii ki. Bruno Mars'a ait 2012 tarihli Unorthodox Jukebox albümünden. Amerika Single listesinde 6 hafta üst üste 1 numarada kalan parça. The Police'in izlerini taşıdığı için eleştirildi ama yine de yılın pop şarkılarından biriydi. Locked Out of Heaven, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'e sizin için seçtiğim özel listeyle dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba, ben Arkın. Müzik hep birinin sesini hatırlatır. Kylie Minogue'un 2001'de Fever albümünden piyasaya çıkan parçası dünyanın 40'tan fazla ülkesinde bir numaraya yerleşti. Akıldan çıkmamak deyiminin pop sözlüğüne armağanı diyebiliriz. Metro FM'de Avustralya'nın milli marşı Kylie Minogue ve Can't Get You Out of My Head.

0: reklamlar.
1: İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Toyanovsuda ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu uzman psikolog Özden Bayraktar.
2: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
3: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
2: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
3: Bitmiş.
2: Biz yani diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 1/3, 1/4 bitti diyoruz mesela.
1: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
5: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

2009 tarihli Animal albümünden piyasaya çıkan Kesha parçası, Amerika Single listesinde 9 hafta üst üste bir numarada kaldığı sırada bir kuşağın eğlence marşı haline geldi. Ama arkasındaki karanlık hikayede P. Diddy'den Dr. Luca, hatta Epstein'e uzanan bir spiral var. Mahkemeye taşınsa da karara bağlanmadan mahkeme dışında susturulduğu için daha fazla yorum yapamayacağım. TikTok radyonuzaydı. Ed Sheeran 2021'de ilk Oz albümünden piyasaya çıkan parçasıyla İngiltere'nin bir numarasında 11 hafta üst üste yerini korumayı başardı. Ayrıca 28 ülkenin de zirvesindeydi. Kötü alışkanlıklarımız birer ezber mi, ne dersiniz? Müzik en kötü alışkanlığımız olsun. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiklerimse dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın saat 5'te aynı frekansta Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App üzerinden dijital ses kalitesiyle ya da limitsiz hit müziğin frekansı Metro FM'de radyonun nostaljisiyle dinleyebilirsiniz. Yarın akşama kadar beni beklerken iyi eğlenin. Ed Sheeran ve Bad Habits radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Eren Duver.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim'e ertelendi. TÜİK verilerine göre artan maliyetler nedeniyle uzun tatiller yerini 3-5 günlük kısa gezilere bıraktı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kanada FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ilk ülke oldu. Hamile erkek voleybol takımı Milletler Ligi 8. maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün sözlerine tepki gösterdi. Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun 100.sünü jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bayn Alçakan kazandı.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Let me talk to you.